0: Ama Çemo Fıça, alaverdi şentan var gücü. Ushen kenat soç.
1: Am tutis sopel sert helve.